0: Mustafa Sol. Mustafa Sol. Mustafa Sol. Mustafa Sol. İdris Apuy. Adavu.
1: Mustafa Nyona.
0: Davide Nyona.
1: Adavu.
0: Ya Rabbi.